0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın?
2: Yok.
0: Bakayım. Sabah çalmışsın.
1: Ha.
2: Tamam.
1: Tamam, çık geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Daha bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışım.
1: Ha. Tamam. Tamam, gittik geldi. Büyümüş alacağım diyor.

0: Reichert Automotive is paying for your gas this summer.
1: Let's go!
2: To get the right car, you've got to drive Reichert. Drive Reichert, drive!
0: Get a $250 gas card with every new car purchase now through the end of June. Shop Chevrolets, Buicks, and GMCs in our Dublin location. And Hyundai, Kia, Ford, Nissan, Genesis, and Mitsubishi at the Mega Mall in Groveport. Get your gas card today.
2: Drive Reichert, drive!
3: We're dealing!
4: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
5: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
4: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
5: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
4: Sabah çalmışsın.
5: Ha. Tamam. Daha bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, çık geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
1: Saval çalmışsın.
0: Ha. Saval. Saval bitip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.